Bekle ustir, nimi vola ta eklisi yasay, nimi vola baymay suve bin takfay. Nizis naniv nimni tir nuvri sahni munan, cilsuk bir şişinan.